sen yanısına vermeydinin katı homa minum yedu. Ni wana mayan susa aman frafati seye yan susa ya sedidia. Adi ene si wukan seye yan tubari me hunyom. Ya betan hunyom ni akana ni oyama chrese oyu nyame. Apesitu nyame hunyom.

Jehoshaphat ekaye se homa anyotufo ne nyenim na nyuma awutu yenim se wudi nyame aye na ne homa bo etimi wata.